Kelep şavurmadan tutsakladılar. İki laf etmemi yasakladılar. Öylesi vurdular, yaraladılar. Başlamadan bitti hayat hikayem.

Hikayem perişan halimi gelin de görün, başlamadan bitti hayat hikayem.

kafama vuruyor sen. Vurma gülüm vurma. Kafaya vurulmaz. Ya vurma ya. Ya acıyor ha. E gülüm acaba bir çay demlesen? Benim elim kırık mı? Yok elim sağlam. Ben yapayım. Eh peki.

pembe tellim, ela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme. Ne olursun gitme. Gitme.